sen yarısını vermeydinin patuhoma minumir. Ni wana mayen suse aman frafati se yen suse ya sebidia. Adi ene si mkwane se yen tubari me hunyom. Ya beton hunyom ya kanan yo nyama chrese o yo nyame. Apesi tu nyame hunyom.